0: Bravi trangolik sagınan, aynen radam rimitilerin. Vizu bir van nas bir van, yakalık bir kamerin belin.
1: Harbiyani Strasse, yani eşit.